Inga makelongwa dika na fangwa kende. Ah, mashma kaba inso. Mr. Imuro Alasan, kaya ma, kende mkoma. Di amamfo, nikendewe kawa. Barato turono la, ya kurobi sama, kama njaftani.